helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girtin. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekvara.

Ash, Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Eşe kut vizyana nu da. Deme şunu didişim. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Uan doza tabernedin. Zilan. Ari Zilan.

ay evina dilê min roniya çavê min min biriya te gülê kes kuş sur zera min.

0: kardeş bütün mesulünü bu beynin teyini. Kefen kirin bu beynin teyini şerimi dağına bir tavanı şedil abu beynin teyini. Tüdeyine hul demesulünü damışır darani darbesa bu beynin teyini. Bir ekhisim bu beynin teyini verimi dağına kabrı kabristani bu beynin teyini. Danime kabrı reşit tarih bu beynin teyini. Suala akirna kirda bu beynin teyini. Terkine amele da bu beynin teyini. Tisar şahı mağaz şahı kirin bu beynin teyini.
1: Müşterhamı
0: da bekirin bir yakın da şahı da şahı bu karı bu khiyli. Hassani da bezir kadirin bu işte olacağı kaçarın.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwara ez ve strani şuan

Çelengu nazgu şen ye ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ey kuren salar u deysem, vek selahaddin çelenk, vek bilingan herne cenge hati devra Ahmedi. Zu şiar bin vek ciger hungo tiye em herne şer, mane bes ev zoru renca, kuş dest dijmin medii.

Baş Kurdu Kurdistan'a. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bir kevne

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sereymem kone sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peş yaşare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahar misterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabeşe çiğe kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela çirili hani ma harcay. Kalesi ve gahu gahu.
0: La ya çirili la. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon.

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

ay evina dilimin roniya çavimin mündiriya tekülle keskuy sorun zera.